0: Sen. Kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime bundan kime ne her varış kendime herkes dönsün kendine.
1: Şırıksa plak şarkı sussun bensem suçlu tanrı sussun oysa suçlu.

bazen en yeniler, bazen eskiler ama hep en iyi. Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: bazen en yeniler, bazen eskiler, ama en iyi. Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulü. Radyo Kulü.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son firarisi olan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söyledi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezde depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarında görevli iki yangın söndürme uçağının çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonla toplam 58.519 canlı hayvan ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Yaşamak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilo uyuşturucu madde ile 425.419 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 1302 şüpheliden 844'ünün tutuklandığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının 4 ay içerisinde 44,5 milyona ulaştığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonla toplam 58.519 canlı hayvan ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

kaçtım kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 14'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da

0: 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibelcan, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: 112 112
1: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı. Ankara-Bağdat arasında ivmelenen ilişkiler enerjinin başrolde olacağı yeni bir geleceğin de habercisi. Masadaki planlardan biri Irak'ın sadece güneyden değil kuzeyden de petrol satabilmesinin önünü açmak. Türkiye'nin hamleleri Irak ve Suriye'yi yukarıda taşımakla kalmayacak, Hürmüz'e sıkışıp kalan petrolün küresel piyasalara erişmesini de sağlayacak. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibelcan, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levent kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79

0: dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Sesin 7 gün 24 saat popüler müzik radyo.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95. 95. 95. 95. 95.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Soyut'u mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılar sizleri bekliyor.

güne dair en iyi şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde.

şeklinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Keyifli şarkılarla keyifli anları yine sizlerle geride bırakıyoruz festivalde bulunduğunuz sürece. Efendim yarın itibariyle yoğun sıcaklıklar geliyor. Termometrelere aldanmayın. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar epey bir artacak, hatırlatalım.

Ağustos 2026 Perşembe gününde güne dair keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bizlerle birlikte iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli, sağlıklı, mutlu bir gün dileyelim efendim. Dinlediğimiz şarkılarla böyle haftanın enerjisini de giderek arttırıyoruz değil mi? Günün enerjisi artsın diye zaten dinlediğimiz tüm çalışmalar. Festivalde her zaman yaptığımızı yapmaya devam edelim o halde. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

Kazandığından habersiz piyango biletini çöpe atan bir kadının imdadına temizlik işçileri yetişti. Tonlarca atığın içinde özel tesislerde günlerce süren inanılmaz bir arama operasyonu sonucunda talih kuşu çöpten tek parça halinde çıkarılmış efendim. Olay İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yaşanıyor. Zannedersek şans eseri tek parça halinde bulunuyor bilet ama bu durum pek de mümkün olmazdı değil mi ülkemizde? Gerçekten zor bir durum. Onca çöpün içinden o bileti bulabilmekte. Tahmin ediyoruz ki bu kadın o çöpün içinde bu bileti arayan herkesi de ödüllendirmiştir bu parayla. Ne diyorsunuz?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli anları bizlerle geride bırakan dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, bugün günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Keyifli müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Hafta sonuna da böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hafta sonuna yaklaştığımız şu günlerde hafta sonu planlarınızı da ihmal etmeyin diyelim. Nem oranının çok yüksek olacak olduğunu hatırlatalım bu hafta sonunda. Bu hafta sonuna dair yapılan planlarda hani denize girmek bile yeterli olmayabilir. Deniz kıyısında zaman geçirecekseniz zaten mutlaka güneşten korunabileceğiniz alanlar edinin efendim. Biliyoruz beachler çok pahalı ama beachler pahalı diye de şemsiyesiz alanlarda bulunmayalım. Kendi şemsiyelerimizi edinelim en azından. Hatta bir şapka kullanmak şu günlerde sağlığınız açısından da faydalı olabilir.

kadar da güzel bir gün diyoruzdur umarım, günü geride bırakmaya devam ederken diyelim. Efendim, keyifli şarkılar festivali sizleri selamlamaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Bugün efendim bir yapay zeka aracına beni İngilizce iş görüşmesine hazırlayınız yazdığınızda saniyeler içinde sorular, örnek cevaplar ve düzeltmeler geliyor. Üstelik yapay zeka yorulmuyor. Aynı cümleyi 10 kez yeniden açıklayabiliyor. Peki efendim bu hız gerçek bir İngilizce öğretmeninin yerini almaya yetiyor mu? Uzmanlar bunu araştırıyor son günlerde. Yapay zeka biliyorsunuz ki birçok mesleği tehdit ediyor. Bunlardan birisi de artık İngilizce öğretmenleri olmuş efendim. Bununla ilgili açıklamalar var, araştırmalar var. Detayları paylaşacağız. Oradan ayrılmayın.

Şelale. Güne dair sevilen şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yapay zeka İngilizce öğretmenlerinin yerini alacak mı diye sorduk değerli dinleyenler sizlere. Dil yalnızca doğru zaman ekini bilmekten oluşmuyor demiş yapılan araştırma. Bir cümlenin arkadaş sohbetinde, doğal müşteri görüşmesinde, fazla samimi ya da akademik sunumda yetersiz kalması mümkün. Bu da yapay zeka araçları da hatalı bilgi üretebiliyormuş bu noktada. Farklı İngilizce kullanımların

tek bir doğru kalıba indirebiliyor veya öğrencinin asıl sorununu da gözden kaçırabiliyormuş. Öğretmenin işi de anlatmaktan ibaret değil. O yüzden kazanan model hibrit olabilir. Bugün baktığımızda hem gerçek öğretmenlerin hem de yapay zeka modellerinin birazcık geliştirilerek kullanıldığı modellerin önümüzdeki yıllarda daha çok öne çıkacağı tahmin ediliyor yapılan araştırmada.

Muhammed Salah transferi Beşiktaşlıları birazcık üzerken Trabzonsporları ise sevindirdi diyebiliriz efendim. Muhammed Salah transferiyle hem Türkiye'nin de dünyada önemli ölçüde yankı uyandıran Bordo Mavililer dünyaca ünlü bir futbolcunun daha peşindeymiş bu arada. Hedef Darwin Núñez deniliyor. Karadeniz temsilcisinin Núñez ve Suudi Arabistan kulübüyle kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Efendim böyle bu yıldız alımları Osimhen'den sonra bence devam etmeli ülkemizde biraz daha. Madem harcıyoruz bu parayı spor abi, daha fazlasını harcayalım. En azından şöyle güzel bir lig izleyelim. Avrupa'da yine başarılar elde ettiğimiz bir dönemi geride bırakırız belki de. Neden olmasın?

Festivalde günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ait araştırmalarında toplumun dijital dünyadaki varlığını gözler önüne serdi efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026'nın sonuçları açıklanmış efendim. Neler içeriyor bu sonuçlar? 16-74 yaş grubundakilerde %92,3 olmuş internet kullanım oranı. Bu oran geçen yıl %90,9'muş efendim. Son bir yıl içinde özel amaçlı resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı %76. Bu oran erkeklerde %82, kadınlarda %69,4'müş efendim. E-Devlet hizmetini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ila 25-34 yaş grubunda, en düşükse 31 ila 3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görülüyormuş.

Güneydaren sevilen şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. TÜİK açıkladı dedik efendim. Türkiye'nin en çok kullanılan telefon uygulaması belli oldu dedik. O da devletmiş yapılan araştırmalar sonucunda en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %90'la WhatsApp, %77,6 ile YouTube, %71,1 ile de Instagram olmuş %90. Bence bu oran çok daha yüksektir. Yani akıllı telefon kullanıp da WhatsApp'ı olmayan yok artık, değil mi?

Güne dair sevilen şarkılarla 120 dakika yakın buradaydık değerli dinleyenler. Orada olan, iyi müziğe eşlik eden, zaman ayıran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın efendim yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla ben Tümer Kansu Öğütlü burada olacağım. Tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Ben Murat Çalışkan, abim Ramazan Çalışkan, dostlarım, abilerim Yunus Emre Kocakaya, İbrahim Kocakaya, Tarık Kültepe, Caner Korkmaz, Erdi Altıparmak, Erdem Saygın'a gelsin sıradaki şarkılar. Abisi Ahmet Pala, kardeşi Enes Karakaya, Arda Aydoğdu ve tüm dostlarına, kardeşlerine Hüseyin Gazi'den selamlar. Bu dünya elbet bir gün herkese eşit davranır dedi kardeşimiz. Durmuş Yalçın'ın mesajı. Öyleydi, bu dünya elbet bir gün herkese eşit davranır. Yiğit kardeşimin panelinden gelen mesaj: Yusuf Bozkurt'tan Aslan abileri, Gazi Ateşoğulları, Ramazan Kaya, Cemil Özenç, Deniz Doğan, Muhsin Karaya selam olsun. Sıradaki tüm eserler armağan olsun. Deli Bal'ın paneli: Yozgat'ta olan Veysel Güler'e, sana söylemek istediğim onca şey varken avazımın çıktığı kadar sustuğumsun. Serkan Nişancı: deli gibi yüreğine zorsun, sana gelsin. Deli gibi yüreğime zorsun geliyor hemen. Serkan Nişancı söylüyor Deli Bal panelinden. Yozgat'ta olan Veysel Güler'e armağan oluyor bu şarkı. Sana söylemek istediğim onca şey varken avazım çıktığı kadar sustuğumsun. Serkan Nişancı: deli gibi yüreğine, yüreğime zorsun, sana gelsin dedi. Yozgat'a Veysel Güler'e geliyor bu çalışma. Sevgili Serkan Nişancı söylüyor, deli gibi yüreğime zorsun.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

an itibariyle bizi Elbistan'da takip eden kardeşlerimize de selam olsun. Ciğerci kardeşler biliyorsunuz sayfasını takip eden, Instagram sayfasını takip eden bütün misafirlerine atom ikramında bulunuyor. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Atomu kap. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip edenler kazanıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Bila istisnasız herkese atom ikramı var. Vitamin deposu atom biliyorsunuz arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler sabah 11.30 akşam 10 aralığında çalışmaya devam ediyor. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü sizlere damak çatlatan lezzetler olarak hijyen koşullarına uyan güler yüzlü personeliyle birlikte sunuyorlar. İster alo deyin, Elbistan ve civarında ayağınıza kadar gelsin ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai çeşitleri. İster Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne kadar buyurun gelin, muhteşem restoranda ciğerci kardeşlerde tertemiz bir ortamda yemeklerinizi tadın, tattırın. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et, atomu kap. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere, Elbistanlılara selam olsun. İç Anadolu bölgesinde tahmin ediyorum internetle alakalı altyapıda bazen küçük zelzeleler filan arkadaşlar etkiliyor. İç Anadolu'da biraz sıkıntı var gibi. Ege o kadar değil. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu'da sıkıntı yok gibi gözüküyor çok şükür. Online olarak ulaştığımız, uzaktan bağlantı kurduğumuz

istasyonlarımızla ilgili. Bugün topyekun bir aksaklık yaşadık ya, Allah'tan hayırlısı. Çok şükür her şey olması gerektiği gibi yola devam ediyoruz. Yunus Kutlu'dan Aslan kardeşleri ve ağabeyi Tolga Minkara, Mustafa Buğra, Bozkurt, Gürbüz Demir, Samet Kılıç, Yalçın Karlı, Berat Karakurt, Eren Can Bozkuş, hepsine selam olsun. Adamlar ümidini yitirme. Bazı dağlar bahara geç kavuşur. Aslan kardeşlerim, bugün değil ama elbet bir gün unutmadık, unutulmazsınız. Varlığınız daim olsun. Umudu tüketmiyoruz. Yunus Kutlu'dan Aslan kardeşlerine, ağabeylerine böyle bir mesaj geldi. İyi akşamlar, ben Samet Sungurlu. Sıradaki eserler canımdan çok sevdiğim kardeşlerim Tolga Minkara, Eren Can Bozkuş'a gelsin. Sabır bizi yeniden bir araya getirecek en güçlü silahtır. Aslan kardeşlerim. Samet Sungurlu sıradaki eserleri canından çok sevdiği kardeşler Tolga Minkara ve Eren Can Bozkuş'a armağan etti. Sabır bizi yeniden bir araya getirecek en güçlü duygudur. Aslan kardeşlerim diyor. Merhaba, Samet Sungurlu ve İkra Tepe'den kardeşleri Tolga Minkara'ya selam olsun. Seni çok özledik aslan kardeşimiz. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Samet Sungurlu ve İkra Tepe'den kardeşleri Tolga Minkara'ya selam olsun. Seni çok özledik aslan kardeşlerimiz. Kardeşimiz. Seni çok özledik aslan kardeşimiz dedi. Samet Sungurlu ve İkra Tepe. Tolga Minkara'ya.

Fatma'dan Van'ın en yakışıklısı MÇ'ye "Ah benim canım, güzel kalplim, burnumda tütüyorsun. Rabbim bizi sağlıkla kavuştursun inşallah. Kim bilir, kolum kanadım değer sana, sabır ve duayla bekliyorum sevgilim" dedi MÇ'ye Fatma kardeşimiz. Zeliha Nur, sıradaki eserler Hasan Hüseyin Selçuk, Ozan Selçuk, Mamican Taburcu, canımdan çok sevdiğim Eyüp Han Ergün'e gelsin dedi. Eylem Çakır, ruhumun en zarif düğümü, kalbimin sustuğu son durak, bir şairin yazamadığı mısra, geceyi aydınlatan tenha ışık, adın dilimin en tatlı yorgunluğu, sen varlığımın en derin manası, gülüşün ömrümün en güzel baharı, elbet bir gün dedi MÇ Eylem Çakır. Selam Murat abi, kolay gelsin. Ben Haymana'dan Sıtkı Ağırcan, canımdan çok sevdiğim abim Haymanalı Kürdo, kardeşlerim Can Tekin Kılınç, Furkan Semih Şenol, Veysel Seven, Sedat Sönmez, Çetin Aytaç, Okay Hızarcı, Cinli Serkan, Furkan Yıldız, selam olsun. Adamlık soydan gelir, sonradan değil. Ve aleyküm selam Haymana'dan Sıtkı Ağırcan kardeşim benim. Duha ve Okay Yuşa Hızarcı, Okay Hızarcı'ya "Umut tükenmez, sadece yorulur" dediler. "Yorulduğunda ben taşırım, şartlar ne olursa olsun ömrüm yettiğince yanındayım. Seni çok seviyoruz."

Tam anonsa gireceğim. Bangır bangır. Bu aralar düğünler devam ediyor ya. Stüdyonun da camı açık. Zor yetiştim vallahi, hakkınızı helal etsin. Kenan Başıbütün, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tuncer, Atakan Sarıkaya, Umut Gürcan, Aykut Ayık, Baran Çelebi, Öztürk Balaban dostlarıma gelsin. Hazar Yıldız, benim sana ihtiyacım var dedi. Kenan Başıbütün, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tuncer, Atakan Sarıkaya, Umut Gürcan, Aykut Ayık, Baran Çelebi, Öztürk Balaban dostlarıma gelsin. Hazar Yıldız, benim sana ihtiyacım var.

Yunus Kutlu kardeşinden aslan kardeşleri Tolga Minkara, Mustafa Buğra, Bozkurt Yalçın, Karlı, Samet Kılıç, Gürbüz Demir, Berat Karakurt, Eren Can Bozkuş ve tüm arkadaşlarına, dostlarına, Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Elbet bir gün kardeşlerim, abilerim dedi. Yunus Kutlu'dan aslan kardeşlerine sıradaki şarkılarda armağan olsun mesajı geldi. Selamladı Yunus Kutlu'ya ve kardeşlerine selam olsun. Yunus Emre Çakır'ın panelinden gelen mesaj şöyle: selamünaleyküm, ben Haydar Can Çezik. Buradan kardeşlerim Sedat Güngör, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Yunus Emre Çakır, Haydar Tatlıbal, Özgür Ali Güngör, Rıdvan Barbaros, Mevlüt Özecik, Namı Diğer Böcek, Ömer Okan, Seyitan Gezgin, Umut Gezgin, Doğukan Coşkun, Barış Kurt, Talha Kerem Aydemir, Doğukan Özen, Mert Ali Gürbüz. Not: yokuşun dibinde değil, yokuşun sonunda dikilenlerden ol. Nefesin yeterse sen de her zaman yetişenlerden olursun. Hayat bir yokuş misali, geçip gitmektedir. Ve aleyküm selam Haydar Can Çezik'in mesajı da böyleydi. Ben Furkan Semih Şenol, başta canım abim Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo ağabeyim ve kardeşlerim Can Tekin Kılıççı, Furkan Yıldız, Sercan Şenol, Ahmet Yıldırım, Bekir Aksu'ya selam olsun. Öncelikle hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Mamak'tan Rıza Bahşi, namı diğer Rıza Aslan. Buradan değerli tüm abilerime, değer verdim dostlarım aslan kardeşlerime ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam olsun. Rıza Bahşi diyor ki, bir dik duruş için nelerden vazgeçtiğimizi bir başını önüne eğmemişler iyi bilir. Gözlerimizin bakmadığı yerde izimiz, sesimizin çıkmadığı yerde hükmümüz kalır dedi. Ve başta değerli aslan abilerim Şahin Turgut, büyük Kadir Turgut, ağabey Kadir Turgut, Aziz Benzer, İbrahim Ceylan, Mehmet Çağrı Yılmaz, Fevzi Altınüşük, Tahir Atasoy, Menderes Yağmur, Şeref Dadaş, Sinan Bayat, namı diğer Kör Sinan, Mehmet Soner Toruk, Muhammed Atak, Serkan Ağsakal ve değerli aslan kardeşlerim Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo Özpolat, Zeko Çakıroğlu ya da Zeki Çakıroğlu, Caner Altınüşük, Mesut Dinsoy, Çağrı Kerpiç, Osman Eren, Ahmet Ayçiçek, Mert Güneri, Eren Etem Akkuzu, Yasin Kayaşlı ya da Kaya Uslu, Yasin Kaya Uslu, Kosovalı Menderes Öztaş, Ali Aydoğmuş, Halil İbrahim Kavrak, Burak Buruç, Burak Vuruç, Cem Bahadır, Okan Cihan, Koray Arslan, Eren Davut.

Mahmut Çakmaz, İhsan Düz, Yılmaz Köçegün, Ahmet Aslan'dan Var Git Ölüm, Bir Zamanda Yine Gel. Bu şarkı tüm abilerime ve kardeşlerime gelsin. Sevgili Rıza Bahşi kardeşimizin isteği. Şimdi Ahmet Aslan'dan Var Git Ölüm'e dediğimiz zaman Üryan Geldim çıkıyor. Eğer bu değilse, bundan böyle Rıza size zahmet bu şarkıyı istediğiniz zaman, mesela Var Git Ölüm Aytekin Ataş'tan var, Kırşehir'de Ahmet Aslan'dan var mesela, hangisi olduğunu netleştirirseniz sevinirim. Ama emin olmak için Aytekin Ataş'tan Var Git Ölüm'ü ben göndereyim, en azından bir aksaklık olmamış olur. İstediğiniz şarkıyla bir aynı isme uygun o eser gelmiş olsun. Olur mu Rıza? Hadi bakalım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz. Selam, kolay gelsin. Ben Ersoy Ağırcan, kardeşlerim Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Doğukan Coşkun, Furkan Yıldız, Ayı Burak, Kosovalı Sadullah Turan'a selam olsun. Kemal Karaca'nın isteği yayında efendim. Sevgili Eyüp Han kötü zamanla geliyor. Aslan kardeşim Kenan başı bütün. Duvarlar aramızda sadece birer engel. Kalplerimiz bir. Güçlü ol, sabret. Bu fırtına da dinecek. Bahar bize de gelecek. Eyüp Han'dan kötü kader. Kemal Karaca'nın mesajı. Aslan kardeşim Kenan başı bütün. Mesafeler aramızda sadece birer engel. Kalplerimiz bir. Güçlü ol, sabret. Bu fırtına da dinecek. Bahar bize de gelecek. Eyüp Han'dan kötü kader. Kardeşim Kenan başı bütüne. Armağan olsun dedi Kemal Karaca.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Çok güzel bir istek Ferdi abinin. Geçen yıl çok da dinlediğimiz bir eser. Yasin Deniz, Namık Çeto. Canım eşim, bugünler geçecek. Aslana kafes yakışmaz. Sen canımızsın, seni çok seviyorum. Abi eşime, Ferden geçen yıl parçasını çalar mısın? İyi yayınlar. Yasin Deniz, Namık Çeto. Canım eşim, bugünler geçecek. Sen canımızsın, seni çok seviyorum. Abi eşime, Ferden geçen yıl parçasını çalar mısın? İyi yayınlar. Yasin Deniz'den, Namık Çeto'dan. Canı eşine bu güzel şarkı armağan olarak geldi. Geçen yıl.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Abi selamünaleyküm. Ben Doğan Tepe'den Olcay Güleç. Kardeşlerim, aslan abilerim Çağrı Kerpiç ve Samet Civan'a selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün aslanlar Şevki Kayapınar'dan Hakim Bey'i istiyorum dedi. Olcay Güleç. Olcay Güleç ve aleyküm selam değerli kardeşim. Ben Doğan Tepe'den Olcay Güleç. Kardeşlerim, abilerim Çağrı Kerpiç ve Samet Civan'a selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün aslanlar Şevki Kayapınar'dan Hakim Bey'i istiyorum dedi kardeşimiz. Eser yayında efendim. Olcay Güleç Doğan Tepe'den Çağrı Kerpiç'e, Samet Civan'a selamlarını gönderdi. Ve Hakim Bey istedi Şevki Kayapınar'dan, armağan olsun.

Madem sordun, hakim bey. Dilim döndükçe bir bir anlatayım. Tam 9 yaşımda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ellerimse hala küçücüktü reşit olduğumda. Bilya oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okulum hayat, derslerimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Böyle alavereden, sahtekarlıktan falan çakmam. Hakim bey, ben dümdüz bir insanım. Hani az önce dediniz ya, dosyam da çok abarıkmış be evlat. Çok doğrudur hakimim. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatlarım vuku bulmuştur. 15 yaşımda tanışmışlığım ıslah eviyle, 17'sinde koğuşun en kıdemlisiydim anlayacağınız. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde, sonralarıysa kadrolu oldum adliye koridorlarında. Ekmek teklemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonralarıysa eksik olmadı tutanaklarım. Suçsuzum desem de biliyorum ki bana inanmayacaksınız Sayın Hakim Bey. Vallahi sokaklarda kalıyorum ve çatı katı bile benim için lüks o zamanlar. 3-5 kuruş boya sandığından nasipleniyorum. Ona da taş koymaya, engel olmaya çalışırlar. Kendini bilmeyen namussuz oğlu namussuzlar. Peki ne yapacaktım? Sessiz kalıp boyun büküp aç susuz mu kalacaktım yani hakim bey? Hırsız, namussuz olmaktansa zanlı olmak daha evladır benim için. Anlayacağınız sicilimin bembeyaz sayfaları, terazisi sadece açlıktan karardı ve bozuldu. Ne sahibimiz ne de sırtımızı yaslayacak dağımız da yok. Tek tabancayım. Bunu fırsat bilip üzerime gelenler de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum. Yattığım koğuşta sebebini de sorma sakın hakim bey. Asabım bozuluyor anlatırken. Allah'tan ölmedi pezevenk. 3 yıl ek cezayla buldum tahliyemi. Çıktığımda tam 18'imdeydim. Babam öteki dünyaya terki diyar eylemiş. Yani hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenazesine bile kavuşamadım garibimin. İyice topal kaldım yani. Bir tarafım hep yarım kaldı. Küçük emrah filmleri gibiydi hayatım. Kırmızı pabuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. Biz de serpildik ya. Sakallarım çıkmaya, boy pos o biçim kaşlarım da çatılmaya başlamıştı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cirit atıyorum. Hayatım daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese, yaka paşa indireceğim aşağı. Sinir katsayım milyar olmuş. Kendi halimde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü, derya gibi bakan, iç ısıtan. Hep söylerlerdi ya, aşk, aşk, aşk diye. İşte ben de tanıştım 19'umda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir.

De. Bana kaderimin oyunu mu lan bu? Aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayın be. O da bana tavdı. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a Sarayburnu'nda isyan ettiği dönemlerdi. Emin önünde balık ekmek yediğimiz teferruatlar, kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Yanım umutlarla aşıktı birbirimize. Muratlarımız yamalı, bokça gibi çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimi seviyorduk işte be. Birbirimizi kendi halindeydi garibim. Ağzı var, dili yoktu bu harımın. Tekstilde çalışır, para biriktirirdi evliliğimiz için. Ben de ne iş bulsam çalışırdım. Yeşilçam kıvamında pembe panjurlu ya da çiçekli perdeli bir evde hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım sayın hakimim. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla eve bakmaya çıktık. Seyrek yokuşundan çıkarken birkaç zibidi yanımda yürüyen ve kafasını kaldırmayan baharıma, ulan yavrum bu ne güzellik, gel bize katıl gibi cümleler sarf etti. İşte o an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi de kaybetmişim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları. Ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin sakinleriydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler. İki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzalattılar. Bir de şimdi şu anda duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım, yaz dediniz. Yaz ablacığım, yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz koğuş kuşu olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü be. Belki bu aşkı bir akşam affı kurtarırdı ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum size hakim bey. Ben miyim katil, yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya, ben kiracıyım be hep. Bilmem adalet bize ne biçe, bizim mülkümüz de yok. Hakim bey, bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez kararlı hakim bey, son kez yaz. De ki, ulan neyine sevmek garibanın, neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı, mevsim olsa ilkbahar. Gene üşüyecek sübyan, gene üşüyecek gariban ve üşüyecek umut.

Değerli dostlar, kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyoruz. medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. Unutmayın, ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Yayınlarımız her gün 19'dan gece 1'e değin devam ediyor. Lütfen muratince.net web sitemi kaydedin. Nerede olursanız olun buradan dinleyebilirsiniz. Bir aksaklık olduğu zaman muratince.net. Arada sayfayı yenilemeyi de unutmayın. Çünkü internet üzerinden dinlediğiniz istasyonlarda arada şöyle sayfayı yenilemeniz gerekiyor. Burak Özgür Minkara, hayırlı geceler abi. Sıradaki tüm eserler Aslan kardeşim Tolga Minkara ve Kader Birliği yaptığı abi kardeşleri Berat Akdoğan, İsa Şahin, Ömer Can Kaya, Hasan Kaya, Emirhan Öğüt, Emin Kerim Koç'a gelsin. Aslan

Bunlar bugün darlıklar var, yarın umut. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar umudumuz olsun. Zor günler geçer, dostluk kalır. Tez zamanda güzel günlerde görüşmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Elbet bir gün dedi.

yayın ilkeleri bakımından uygun olmadığı için. Az önce çaldığımız Şevki Kayapınar'ın eserini bir kardeşim de okumuştu. Bir daha çalamayacağız o eseri. Bilgisi olsun kardeşimin, Doğan Tepeli kardeş. Çaldık. İçinde bazı sözcükler yayın ilkelerine uymadığı için. Yoksa Şevki Kayapınar'ın birçok şarkısını çalıyoruz, sıkıntı yok. İstediğiniz şarkıların içerisinde argo, yasaklı sözcükler olmamalı arkadaşlar. Kadriye kardeşimiz, Ankara'da olan sevgilim Furkan Çıtraz, en zor günümdü bugün, sensiz 25 gün geçti ama ben ilk defa bu kadar derinden hissettim, seni çok seviyorum dedi. Kadriye Furkan Çıtraz'a böyle seslendi. En zor günümdü bugün, sensiz 25 gün geçti ama ben ilk defa bu kadar derinden hissettim, seni çok seviyorum. Bazen 25 yıl gibi gelir, gün seneler gibidir. Aşır Yılmaz Serkan Usta, Yasin Aşiret kardeşlerinden. Umut Başol, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı kardeşlerimiz özlem ve hasretle. Güzel insanlar, bugün değilse elbet bir gün, umudunuzu kaybetmeyin. Bugün değilse elbet bir gün mesajı var. Can abim Arif Ötteş, dostlarım Kemal Civelek, Ümit Çakır, Deniz Akkan, Görkem Gökçen, Ramazan Çimli ve kardeşim Köksal Uludağlı'ya selam olsun. Ben Dedo Uğur Şancı. Efendim devam ediyoruz. Zor Bey Evren Dilmaç. Özellikle babacığı Volkan Dilmaç'a selamlarını, saygılarını gönderdi Zor Bey Evren Dilmaç kardeşim. Dün de bayağı bir selam gönderdik, dinlemişler ve aleyküm selam. Zor Bey ne demiş? Selamun aleyküm ve aleyküm selam Zor Bey. Ben Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç, ağabeyim Arda Berk Akar, Tayfur Avcı, Hamza Topdemir, Can Göksoğlu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Batuhan Kuşbudu, Furkan Kılıç, Baran Ege, Aslan Cesoma, Burhan Kaleli, Kadir İlhan, Berşan Tuncel, Doğukan Kılıçkıran, Abdullah Yıldız, Eray Palabıyık, babama, ağabeylerime, Eyüphan'dan kader gemisi armağan olsun. Önce şeref, sonra hayat. Babama çokça saygılar, sevgiler. Çok özledim babamı diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Aslan parçası Zor Bey Evren Dilmaç'a, özellikle babası Volkan Dilmaç kardeşime, ki kardeşimdir, aynı duygu ve düşünceleri paylaştığım bir adamdır Volkan Dilmaç, çok eski tanırım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Bir gün Merzifon dönüşünde ailemle beraber denk geldik. Bengütürk'ten Murat İnce değil mi? Daha detaylar da var da onları burada diyemiyorum. Dedim evet abim. Ağırladılar, ilgilendiler. İnsan evladı. Sevilmek güzel şey. Adam olmak bambaşka bir şey. O adamlığı ben hiç unutmadım Volkan Dilmaç'ın. Hala da söylerim. Dün de Zor Bey'in misafir olduk ailece. Allah razı olsun. Çok da güzel ağırladı aslan parçası. Zor Bey Evren Dilmaç'tan babası, özellikle Volkan Dilmaç ve ağabey Arda Berk Akar kardeşlerime bolca selam ve sevgilerle. Eyüphan'dan kader gemisi geliyor armağan olarak. Açın radyonun sesini iyice. Bir delikanlının yüreğinden babasına, ağabeyine, sevgileriyle, saygılarıyla, dostlarına, kardeşlerine, Eyüphan'dan kader gemisi armağan olsun.

unutmayın, Köprü Cağ Kebap Samsun yolu üzerinde otoban çıkışında hemen Kırıkkale'ye devam ederken, ister Esenboğa Havalimanı yolundan gelin, ister Çankaya tarafından, yol Kırıkkale Samsun verdiği noktada otobandan çıktıktan 500 metre ileride tesisin içinde Cağ Kebap meraklıları bence buraya uğramalılar. Köprü Cağ Kebap Erzurum'u ayağınıza getirmiş, damak çatlatıyor lezzet.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Efendim devam ediyoruz. Ben Ümit Çakır, değerli abim Ömer Çakır, kardeşlerim Emre Dobada, Kemal Civelek, Görkem Gökçen, Deniz Akkan, Ömer Ağırdil, Uğur Şancı, Abdullah Kızmaz'a selam olsun. Yıldız Esmer panelinden gelen mesaj. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yalnız Esmer. Can dostlarım Abdullah Tunçok, Yunus Emre Çakır, Ersoy Ağırcan, Haydar Tatlı.

Bal, Fatih Çapkın, Efe Açıkgöz, Burak Bilgin, Ali Ateş, Emirhan Kayman, Burak Sivinç, Erkan Mutluer, Salih Uygun, Fatih Adıgüzel, Belçi Koya selam olsun dedi değerli kardeşim. Şimdi arkadaşlar, yetiş ya Muhammed Eyüp Han'dan geldi. İstek olarak. Panelim şu an bu şarkıdan sonra boş. Gönderin isteklerinizi, hemen yayına alalım. Saat 1'e deyin yayındayım, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Burak Bilgin. Bizim dostluklarımız parmak izi gibidir. Kimseninkine benzemez. Benden can dostlarım ve kardeşlerim Halil Timur. Halil Temur. Namu Diğer Halo. Veysel Subaşı. Baki Mama selam olsun. Eyüp Han'dan yetiş ya Ali, yetiş ya Hızır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Burak Bilgin. Bizim dostluklarımız parmak izi gibidir. Kimseninkine benzemez. Benden can dostlarım ve kardeşlerim Halil Temur, Namı Diğer Halo, Veysel Subaşı, Baki Mama selam olsun. Eyüp Han, yetiş ya Ali, yetiş ya Hızır. Ramazan, Esmer'in panelinden gelen mesaj yayında. Sevgili Halil Temur'a, Namı Diğer Halo kardeşime de ayrıca selam olsun.

0: Radyolar.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Gönlümün en güzel yerinde kurdum sana tahtımı. Sen izah edilemeyen duyguların en güzelisin. İyi ki hayatımdasın.

mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

0: dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı, satır satır yaz gardiyan. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz gardiyan. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de, satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor da, tütüp tütüp bitiyor da, gece çok geç yatıyor da, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan. Dört duvarda
1: kaldı. Selamlar, ben Rabia Civelek. Canımdan öte abim Kemal Civelek'e ve Buğra Yeşilöz'e selam olsun. Gözler fazlasıyla yorgun ama beklenen uyku değil. Sensin be can abim. Ben Rabia Civelek. Canımdan öte abim Kemal Civelek'e ve Buğra Yeşilöz'e selam olsun. Gözler fazlasıyla yorgun ama beklenen uyku değil. Sensin be can abim dedi. Şeyma Koç ya da Şeyma Koç kardeşim, canımın içi kardeşim. Zeynettin Lala ablası Şeyma'dan sıradaki şarkıyı armağan ediyor kardeşim.

İyi geceler bal gözlüm, seni çok seviyorum. Şeyma Hanım, ikinci sıradan isteğinizi yaparsanız şarkı bölümünden, yani medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Unutmayın. Normal mesaj olarak göndermişsiniz. Canımın içi kardeşim Zeynettin Lala, ablası Şeyma'dan sıradaki şarkı armağan olsun. İyi geceler bal gözlüm, seni çok seviyorum. Sadece şarkıyı atarsanız Şeyma Koç panelinden mesajınızla birlikte tekrar okuyup armağan ederiz. Merak etmeyin. İyi yayınlar abicim. Sevda ben, Sevda Uğraş. Osman Eren. Yıllara meydan okurken günlerin esiri olduk. Seni önce kendine, sonra Allah'ıma emanet ediyorum. Funda Arar Yak Gel parçasını istiyorum. Ay ay, kalpleri yanan kardeşlerime selam olsun valla. Sevda kardeşim de onlardan bir tanesi. Osman Eren. Yıllara meydan okurken günlerin esiri olduk. Seni önce kendine, sonra Allah'ıma emanet ediyorum. Funda Arar Yak Gel parçası. Osman Eren'e armağan olsun dedi Sevda kardeşim. Geldi bile.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol.

0: Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnaklarına yastığını parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece? Ve bütün bir gün belki gelir ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca öylesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden güne erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın vakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün şehir uyurken uzaklarda, deli divane yollara düşüp yaşlanmış bir köpek gibi, eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler geceler boyunca yürümekten elin ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı topraklara eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koyuna bırakırsam yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven isimsiz bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insan.

0: etmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden yalnızlık güzeldir diyordum. Al başını kaç bu şehirden. Ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın iyot kokularını taşıdığı denizlere git. Git gidebildiğin yere. Git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış. Yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek avunuyorum. Yaşamak. Seninle bir başka zamanı, bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, elbette sen, mutlaka sen. İster uzaklarda ol, ister yanıp başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum, yıllardır bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin, inceliğin, ışık ışık yüzüme vuran. Sen güneş kadar sıcak, tabiat kadar gerçek. Sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık. Sen o tek sevgi içimde. Sen görebildiğim o tek aydınlık. Bir nefeste benim için al. Havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim için de bak. Susadım diyorsam bir yudum su içmelisin. Ben yorulduysam sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor. Saçlarım okşanmak istiyor. Dudaklarım öpülmek istiyor. Anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı. Gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil. Rüzgarın da kekik kokusu yok. Kim bu çaresiz adam? Bu kan çanağı gözler kimin? Kaç gecedir uykusu yok, gündüzü yok, gecesi yok, yok, yok. Anladım. Sensiz yaşanmaz bu dünyada. İmkanı yok.
1: Yarın sola dönün.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda muratince.net adreslerinden takip edebilirsiniz.
4: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Biliyor musun, senden ayrılalı sakal bıraktım. Zamanın akışına koyverdim kendimi. Gömleklerim kolalı değil artık. Pantolonum ütülü değil. Ayakkabım boyalı değil. Öylesine değiştim ki görsen tanıyamazsın. Sabahları gün doğarken kalkıyorum. İlk işim bir sigara yakmak oluyor. Ve bir süre denizin hışırtısını dinliyorum. Sonra apansız sen geliyorsun aklıma. Gözlerin, dudakların, ellerin geliyor. Şimdi neredesin kim bilir? Yatağında uyuyor olmalısın. Artık beni görme rüyalarında, korkarsın. Mevsim sonbahar, malum ya. Serde de kör olası şairlik var. Boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum. Ağaçların yaprakları dökülmeye başladı. Keskin poyrazlar esiyor kuzeyden. Kuşlar durmadan göç ediyor. Ara sıra düşenler oluyor yorgun ya da yaralı. Tutup okşuyorum tüylerini. Gagalarından öpüyorum. Ve diyorum ki sana kavuşmak için bir göçmen kuş olmalı. İşte böyle. Günler, haftalar geçip gidiveriyor. Saçım sakalım birbirine karıştı. Yine de her geçen gün kendime biraz daha alışıyorum. Ve biliyor musun,

Efendim kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin her gün saat 19'dan gece 0 grade'in yayındayız. Bende kalan yüreklerinize selam olsun. Şiirler gelmeye devam edecek. Son 13 dakikadayız. Birazdan Şafak türküsünü arz edeceğim sizlere canlı canlı. Peşine bir dardayım. Herhalde ondan sonra yetişirse bir aşk takvimlerden düştü deriz. Vakit dahilinde. Hadi bakalım. 3, 8, 10, 12. Eğer şimdi girersek Şafak türküsüne paçayı kurtarırız. Final yaparız. Öyle yapalım. Hadi bakalım.

Beni burada arama. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, bağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölüm özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa, oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böktüze'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarıma, saçlarına yıldız düşmüş. Koparma, ağlama anne. Ah, ne garip duyguş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kız babana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek. Gözleri yatırıp uraklara. Ölmek, ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma. Ağlama anne. Ay ay. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, özlem benim, hasret benim. Bekle beni anne, bekle beni. Bir sabah çıka gelirim, bir sabah, bir sabah anne. Acını süpürmek için açtığında kapını, adı başka, sesi başka, nice yaşıtım.

0: Kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Şu kısacık konuklukta göz açıp kapayıncaya kadar geçen hayatlarımızda bir lahza mutluluk ve huzur için lütfen arkanıza yaslanın ve kendinize doğru yolculuğa hazır olun.
2: Örselendi aşklarım üstelik
1: bir Duygu adamı Murat İnce.
2: Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: babacığım yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar.

anladım ki anlık bir tebessümdüm yüzüne konan ve bir çift söz dudaklarının ucunda misafir. Anladım ki gözlerin kazara gözlerime değdi, ellerin öylesine dokundu ellerime, yüreğin yüreğime. Mevsimini şaşırmış bir çiçek misali açtın, sonra rengini kokunu bırakıp kaçtın. Anladım ki sen beni hiç sevmedin. Ömrü kerevinki kadar azdır mutlulukların. Bir umut bitmez dersin, bırakıp gitmez dersin. Kendini kahredersin. Sonra bir bakmışsın yapayalnızsın yine. Yaralı bir kuş misali çırpınır durursun, kudurursun. Ve sonra dilinden beddua düşer. Hay böyle kaderin, böyle talihin, Allah. Şimdi nasılım biliyor musun? Hani çocuklar vardır ya öksüz. Kim okşarsa saçlarını, gözleri dolar, ağlarlar. Kim gülümserse yüzlerine, yalandan olduğunu anlarlar. Hani yüreğine bir acı oturur ya adını bilmediğin. Göçük altındaki çığlığa benzer eşkali. Karaya vurmuş bir sandal kadar kırık ve dökük. Hani dalından düşen bir yaprak olur ya dargın. Hani dört duvar arasında bir mahkum olur ya. Güneşi beklemekten yorgun. Hani bir şiir ürperir ya şairin dilinde can çekişircesine. Hani bir türkü düşer ya mızraptan acıta acıta. Öyleyim işte.

ayrılıp dökülelim. İster yok olup dirilelim. Sevişmeden.